bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: değil.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
2: yakışır bana Bellona.
3: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.
5: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
6: 0543 746 37 54
5: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler. Malum siyaset gündemi var. Siyaset yoğun bir şekilde sürüyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, diğer siyasi partilerin haberlerini yine programımız içerisinde sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan da Orta Doğu'da Amerika-İran-İsrail hattına göz atacağız. Donald Trump'ın açıklamaları var. Nükleer konusunda İran'ın müzakerelere başlayacağı belirtiliyor ve Donald Trump da bu konuda İran dini lideriyle görüşeceğini belirtmiş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreci hakkında çok çarpıcı iddia deniliyor. Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı denilmiş. Trump'tan dikkat çeken Hamaney mesajı deniliyor. Dün Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sıfır atık başkenti İstanbul'da festival düzenlenecek. YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı'nın grup toplantısında önemli açıklamaları var. Hepsini ve daha fazlasını sizlere aktaracağız programımız içerisinde. Yine Bülent Arınç'tan Yargıtay'a mutlak butlan çağrısı deniliyor. AK Parti'de İstifa depremi denilmiş, Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma, benzin ve motorun fiyatlarında zam deniliyor. DEM Parti süreç için 5 Haziran'a dikkat çekti. Haber başlıkları programımızın başında sizlere aktaracağımız haberlerin başlıklarıydı değerli dinleyenler. Az sonra detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul ettiğini duyurdu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı ve bu 19 kişiden 6'sı tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Görevden uzaklaştırılan bir diğer belediye başkanı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurulu soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. Yalım, bazı delegelerin yakınlarını işe aldırma karşılığında Özgür Özel'e oy vermeye ikna edildiğini söyledi. SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi deniliyor. Gazeteci Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la temasların kesildiği yönündeki iddiaları reddetti. Görüşmelerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Trump ayrıca İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile gelecekte bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Diğer yandan Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan duyduğu rahatsızlığı da dile getirmiş değerli dinleyenler.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, özellikle iç siyasetteki gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını red gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararların temiz merciği olmadığı ise her türlü izahtan vareste ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanları imasına ve kendisine bu doğrultuda yöneltilen iddialara çare Özgür Özel'e FETÖ yakıştırması yapmaya kaldıysa yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar tepkisini gösterdi. Özel önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Özel kendisine yönelik Yargıtay bir an önce karar vermeli ifadelerini kullanmış, müzakere kanalı hiç açılmadı ifadelerini kullanmış. İkinci bir parti daha hazır edilmeli deniliyor Özgür Özel tarafından ve detaylar haberin içeriğinde yer almış Özgür Özel'in açıklamalarında değerli dinleyenler. Arınç'tan da Yargıtay'a mutlak butlan çağrısı geldi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşanan sürecin Türkiye siyasetine ve ülkenin itibarına zarar vereceğini belirterek, Yargıtay'ın konunun hassasiyetini göz önünde bulundurup bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtmiş değerli dinleyenler. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları var. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını belirtmiş Sarı, MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmak üzere açıklamasını yapmış değerli dinleyenler, yine sıcak bir gelişmeydi. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları istifa etti. Teşkilat başkanlığı 4 ilde görev değişikliğine gidildiğini ve yeni il başkanlarının kısa sürede açıklanacağını duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu dün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik alınan mutlak butlan kararı için açıklamalarda bulundu. Bir siyasi partinin iç tartışmaları üzerinde yürütülen hesaplar bile devlet haklı diye pazarlanabiliyor. Hayır, devlet haklı iktidarın her yaptığına sonradan giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir ifadelerini kullandı. Özellikle devlet haklı konusunda yaptığı konuşma uzun süre grup tarafından ayakta alkışlandı değerli dinleyenler.
1: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Sandığın çözeceği meseleleri başka yollarla çözmeye çalışmak Türkiye'ye sadece yeni krizler üretir. Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyumluğa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da, atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bir devletin derini olmaz, bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda, milletin rızasını almada ve millete hesap vermede görünür. Bir devleti yönetenler derinlik laflarına ne kadar sığınıyorsa o devlet akıldan da ahlaktan da o kadar uzaklaşmış demektir. Bir memlekette beka ne kadar dile düşmüşse orada hesap vermeyenler, hesap vermek istemeyenler, oturduğu makamdan kalkmayanlar, kalkmak istemeyenlerin çırpınışları vardır demektir. Her keyfi ve şüpheli işin arkasında devlet aklı aransın isteniyorsa orada başka hesapları işletenler var. Mevkisi, makamı, statüsü ne olursa olsun bu milleti birbirine düşürmek isteyenlerle ve bundan siyasi rant devşirmeye kalkışanlarla İYİ Parti olarak asla ve kata yan yana gelemeyiz.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündem haberlerini sizlere aktarmaya. Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlarla kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat gelen şikayetler üzerine reklam kurulunun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını açıklamış, sıcak bir gelişmeydi. Bir sıcak gelişmede akaryakıt fiyatlarında yaşandı. Benzin ve motorun fiyatlarına zam geldi deniliyor. Döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorine zam yapıldı. 3 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorun ve LPG fiyatları sıralanmış. Değerli dinleyenler, İstanbul'da Avrupa yakasında motorunun litre fiyatı 66.31, benzinin litre fiyatı 63.45, Anadolu yakasında ise motorun litre fiyatı 66.17, benzin 63.31, Ankara'da benzin litre fiyatı 64.42, motorun litre fiyatı 67.44, İzmir'de motorun litre fiyatı 67.71 ve benzin litre fiyatı 64.70 olarak açıklanmış ve diğer illerimizde de benzer yukarı ve aşağı yönlü fiyatlar söz konusu. Değerli dinleyenler, benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorunun litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapılmıştı. Eşel mobil sistemi üzerinden de bu zamlar pompaya yansıtılmadı deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız. Bakan Gürley'in açıklamaları var. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi olarak ve Amerika'da bulunduğu belirtilen Umut Altaş için kırmızı bülten kararı çıkarıldığı belirtildi. Amerikan makamlarınca gözaltına alınan Umut Altaş'ın

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası disipline sevk edilen Trabzonspor'a 529 bin TL, Konyaspor'a ise 954 bin TL para cezası verildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame mahkemece kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'a 263 yıl hapis talebi yapılmış iddianamede değerli dinleyenler. Gazze'de can kaybı 72.945'e yükseldi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti açıklamasında bulundu Trump. Diğer yandan Trump, Müşteba Hamane ile bir noktada yüz yüze görüşeceğini de dile getirmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup toplantılarını ben yapacağım çıkışına salı günü kürsüye çıkarak yanıt vermeye hazırlanıyor. İlk MYK sonrası açıklama yapan yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü grupta konuşacağını duyururken, parti içi ayrışmaları önlemek ve kurultay sürecini yönetmek adına muhalif kanatla görüşmek üzere de bir diyalog heyeti kurulacağını açıklamış. Müslüm Sarı, CHP'nin yeni sözcüsü, böyle bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, CHP yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Sürecin Türkiye siyasetine ve ülkenin itibarına zarar verebileceğini belirterek, Yargıtay'ın konunun hassasiyetini göz önünde bulundurup bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtmiş. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %2.5 oranında büyüdü. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümeyi sürdürüyor. Milli enerji ve maden politikamızla daha çok yerli ve yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamaktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
4: 212 56

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Haber başlıklarına göz atalım. İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat olduğunu belirtmiş. Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan itirazına red kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı açıklamada değerli dinleyenler. 17 ilde dolandırıcılara operasyon deniliyor. 261 kişinin tutuklandığı belirtilmiş. Bolu Dağı Tüneli'nde 11 günde 1 milyondan fazla aracın geçtiği belirtiliyor. Ankara'da 3 mahallede muhtarlık için sandıklar yeniden kurulacak. İran, Amerika'nın Trump'a suikast planı iddiasını reddetti. Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Batı Şeria'da Filistinlere ait arazilere el koydu deniliyor. Brent petrolün varili 97.60 dolara kadar geriledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haber başlıklarımızda.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Devam ediyoruz. Haber başlıkları ve detay haberlerinin başlıklarını bir kez daha hatırlayalım değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda Ebola alarmı deniliyor. Ölümcül Ebola virüsü yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesinde büyük paniğe yol açtı denilmiş. Amerika'da birçok havalimanında Ebola testi merkezleri kontrol noktalarının kurulacağı aktarılmış değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Bafra'da 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun belirlendiğini açıklamış değerli dinleyenler. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak grup toplantısında konuşacağını açıklamış. 9 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir konuşma yapacak denilmiş. Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası deniliyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a 263 yıl hapis talep edildi değerli dinleyenler. Yere batan sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz oldu deniliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan yere batan sarnıcında tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde 3 sivil vatandaşın daha hayatını kaybettiğini, böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72.945'e yükseldiğini açıklamış. Afrika'da yeniden alarma neden olan Ebola salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen vakalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Sağlık otoriteleri salgının yayılma riskine karşı uyarılarda bulunmuşlar değerli dinleyenler. AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün öğle saatlerinde 13.12'de meydana geldi. Pazarcık merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Kısa süreli bir panik yaşandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler de depreme ilişkin bir açıklama yapmış değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları, günlük tahmini sizlere aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'da, Eskişehir hariç, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilmekte. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve haritalı günlük tahminlere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yine bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin beklendiği aktarılmış değerli dinleyenler. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 5 Haziran Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Nehri'nde Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında iki renkli su görüntüsü oluştu. Amazon'daki suların buluşmasını andırdı. Tokat'ta judocular Ebrar Keskiner ve Ömer Asaf Usta 5-7 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Demir çelik fabrikasında su pompası arızasını giderirken elektrik akımına kapılan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç hayatını kaybetti. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Bu mahkemelerle yargılamaların süresi kısalacak, adalet hizmetleri daha etkin ve verimli hale gelecek. LGS sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş bilgileri e-okuldan erişime açıldı. Uzmanlar öğrencilerin genel tekrar yapmasını, deneme çözmesini, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesini öneriyor. 7582 sayılı kanun 4 Haziran 2026'da yayımlanarak vergi istisnaları ve bildirim sürelerini uzattı. Yurt dışı kazançları 20 yıl gelir vergisinden muaf tutulacak, varlık bildirimi 31 Temmuz 2027'ye kadar yapılacak. ABD'de benzin fiyatları Orta Doğu'daki gerilimle 6 haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak galon başına 3,10 dolara yükseldi. İran ve ABD arasındaki çatışmalar Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini engelledi. Spor. Arda Güler Real Madrid formasıyla Elche'ye 65 metreden attığı golüyle La Liga'da sezonun golü seçildi. Milli futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Galatasaray 10 numara transferinde Bernardo Silva yerine Can Uzun'u tercih ediyor. Silva 50 milyon euro isterken Can Uzun için 30-35 milyon euro bütçe ayrıldı. Beşiktaş yönetimi kaleye yerli takviye olarak Serhat Öztaş-Delen transferinde önemli mesafe kat etti. 5 milyon euro bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Transfer yakın.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6703 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tarkan'la yaptık. Kedi gibi radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karaca'yla devam ediyoruz. Umarsız. Hoş geldiniz. Daha dün.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Bakınız sevgili erkek dinleyenler. Hadi yine iyisiniz. Kurtaracağım sizi pek çok dertten. Hoşlanan kadınları beden dili ele veriyor demiş. İşte harika ipuçları diyor. Bu arada bir haberimiz daha var bununla alakalı. O daha başka. O hem erkek hem kadınlara farklı bir şey yapılmış o. Yani benzer başlık adı altında. Onu hemen söyleyelim şimdiden. Hoşlanan kadınları beden dili ele veriyor denmiş. Yani artık karşınızdaki kadının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını çok rahat anlayacaksınız. Gerçi biz anlıyoruz yani o konuda iyiyizdir. Hani kadın bizimle konuşuyorsa hoşlanıyordur abi. Sen mesela merhaba dedin ona. O da sana merhaba dediyse tamam hoşlanıyor. Daha başka bir hani özellik aramaya gerek yok. Ya da ona mesela günaydın dedin. O da sana günaydın dedi. Bitti bu iş. Hemen nikah masasına. Mesai bitiminde. Bizde böyle ama yani erkeklerde böyle bir durum vardır sevgili.

0: yükseltilmiş bir omuz. Tamam, omuzu yükseltiyoruz. Yani tabii kadınların yapması gerekiyor bunu. Yandan bir bakış. Kadının yüzünün kıvrımlarını ve yuvarlaklığını vurgulama biçimidir. Deme öyle bak. Omuzlarının size doğru ufak bir hareket yaptığını gördüyseniz sizden hoşlanmaya başladığını düşünebilirsiniz demiş bak. Şimdi ne demiştik? Yükseltilmiş bir omuz üzerinden yandan bir bakış atıyor hanımefendi. Bu esnada yüzünün kıvrımlarını ve yuvarlaklığını vurgulamış oluyor bize. Ve omuzları size doğru ufak bir hareket yaptığını gördüyseniz nasıl oluyor omuzları size doğru? Düşelim hani. Bu kısmı görmeniz lazım aslında. Ama bak bu hareketin çok yumuşak olması gerekiyor. Çünkü eğer sert bir şekilde bunu yaparsa çok komik bir manzara ortaya çıkar. Bak omuzlar masum görünebilir ancak aynı zamanda araştırmalar omuz hareketlerinin bilinçaltında. Tamam. Çok şey yapmayalım ona şimdi saat olarak. Bir omuz hareketi aslında bir östrojen bombası gibi de demiş. Ya deme öyle. Deme öyle, zaten kritik günlerden geçiyoruz. Boynun kırılganlığını ortaya çıkarır ve feromonları serbest bırakır. Kadınlar flört etmeye çalışırken içgüdüsel olarak bunu yaparlar diyor. Omuz ileri doğru gidiyor. İleri doğru gidiyor. Demek ki bunu anlayacağız. Yani mesela hani durduk yere omuzları ileri doğru giden bir kadın görürsek, hani o omuz kime doğru gidiyorsa ona aşık anlamında taşıyor. Bak bir şekilde size dokunur demiş.
1: Oho, sevdin demek.
0: Hoşlanan kadının beden dilinin en bariz noktalarından biri de size dokunma isteğidir. Bu garip gelebilir. Yok lan hiç. Neyse garip gelecek değil mi size? Bu garip gelebilir ancak insanlar içgüdüsel olarak hoşlandığı kişiye dokunmak isterler diyor. Bu yanlışlıkla bir el çarpışması dahi olsa hoşlanan kişi bunu bir şekilde yapacaktır diyor. Yani kaza süsü verilmiş bir çarpışma. Esasında kaza değil diyor, yani o bilinçli yapılan bir şey diyor. Kola hafif bir dokunuş, parmakların birbirine değmesi ya da yan yana yürür. Oo. Zaten artık o noktadan sonra yürüme zaten yani. Yan yana yürürken fazla yakın temastan bahsediyor. Kadının hoşlanma belirtilerini yüzünden okuyun demiş. Omuzlar falan boşa mıydı şimdi onlar? Kadınların yüzlerinin genellikle erkeklerden daha anlamlı olduğunu biliyor muydunuz? Biliyoruz çünkü biz bön bön bakıyoruz. Yani bir erkek aşık olduysa böyle baka kalıyor öyle. Kalıyor öyle ya. Onu bırak akşama kadar kalır o öyle. Hiç şey yapmaz. Yorulmaz da yani. Bak dikkatli bakarsanız demiş. Hoşlanan kadın belirtileri yüzüne yansıyacaktır. Bakalım. Evet, bütün sırlar açığa çıkıyor artık. Bak alt ve üst dudaklar aralık durur diyor. Böyle. Dudakları hafif aralık mı? Evet. Yalnız sonraki örnekleme çok berbat ya. Orada şey. Bak hani dudaklar hafif aralıksa diyor, tamam diyor. Gözleri ve göz kapakları titrer demiş. Heyecandan bak, seni görünce nasıl heyecanlandıysa artık. Göz kapaklarının daha hareketli, kıpraşık olması sizden hoşlandığının bir belirtisi olabilir. Böyle yapıyor ya, böyle kafa öne doğru inik, eğik falan. Vallahi öyle yazıyor. Bu başını hafifçe aşağı eğdiğinde daha belirginleşir. Hani böyle baş biraz hafifçe aşağı eğilir, gözler böyle hızlı hızlı kırpılır. Bil ki senden aşık, senden hoşlanıyor. Dizlerine dokunabilir ve size yönelebilir demiş. Araştırmalar dizlere dokunmanın ve ilgiye işaret edebileceğini gösteriyor. Tabii ki sizin dizinizi okşuyorsa başka soruya gerek yok ama hani mesela sizin dizinizdeyse yani artık orada sorma, acaba bana benden hoşlanıyor mu falan diye şey yapma. Boşa zaman harcama yani. Kendi dizlerine ve bacaklarına dokunması bilinç altında saklanan hoşlanma belirtisi ve arzuya ait olabilir demiş. Başka ne var? Yakındaki nesnelerle oynamak diyor. Bir kadının size karşı duyguları çok güçlüyse dokunma içgüdüsünün kadınların ellerinde bir nesneyle oynamak.

olmalarına neden olabildiği düşünülüyor diyor. Hani mesela evde telefon var, ne bileyim çakmak var, kalem var vesaire. Hani o ikili biri oynuyorsa tamam, yani o esasında seninle oynamak istiyor da. Bir nesneyle uğraşmak bir çeşit duyguların nesne aktarımı biçimi olarak tanımlanıyor demiş. Bastırılmış enerjisini, ya hiç bastırma. Rahat ol bacım. Bastırılmış enerjisini serbest bırakmak için önündeki bir nesneyle oynayabilir diyor. Bu bilinç altında kendini güvende hissetmesine ve enerjisini kaydırmasına destek olur demiş. Kendini daha uysal ya da atılgan gösterebilir demiş. Kadınlar erkekleri korkutmadan dik duruşlarını sergilemek ister. Beden dili perspektifinden bakıldığında bu çeşitli şekillerde olabilir demiş. Kadınlar kırılganlıklarını göstermek için itaatkarlık ipuçlarını kullanırlar. Ancak aynı zamanda itici olmadıklarını göstermek için alınganlık için belirli hareketler de kullanır. Aman. Bunlarmış sevgili erkekler. Yani mesela nedir? Hani sen merhaba dedin. Kadın da sana merhaba dedi. Ne, sen şey diyorsun ya, tamam bana merhaba dedi, benden hoşlanıyor. Ama mesela yine kafada böyle bir soru işaretleri varsa acaba diyorsan hemen diğer ipuçlarına bakacaksın. Hani kesin, yani sana merhaba dediyse zaten bir defa kesin senden hoşlanıyor da. Hani onun dışında mesela omuzları size doğru hareket ediyorsa, bir şekilde size dokunuyorsa, ondan sonra dudakları hafif aralıksa, gözleri ikide bir böyle kıpraşıyorsa, dizlerine dokunuyorsa, bir şeylerle oynuyorsa, bu özellikler de varsa tamam, o iş olmuş arkadaşlar. Garantilidir. O yüzden çevrenizdeki belirtilere göz atmanızda fayda vardır.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Erdoğan ve Yılmaz Yeter Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, yemek saati ruh sağlığını etkiliyor demiş. Benim yemek saatinden ziyade yemek yememiş oluşum ruh sağlığımı etkiliyor. Amerika'da araştırmacılar gece vardiyasında çalışanların ruh sağlığını iyileştirmek için basit bir yöntem buldu diyor. Gündüz yemek nasıl ya? Gece aç mı bırakacağız adamları? Gece vardiyasında çalışıyorsun ama düşün mesela, gram yemek yok. Hakemli bilimsel dergi Binas'ta yayımlanan araştırma, beslenme saatinin özellikle gece çalışanların ruh sağlığını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Yeni bulgular, küresel iş gücünün %30'unu oluşturan hemşireler, güvenlik görevlileri ve itfaiyeciler gibi vardiyalı çalışanlara psikolojik destek sağlayabiliyor. Araştırmanın yazarlarından sinir bilimci Sarah Kelappa, bulgularımız zihinsel bozuklukları olan bireylere de fayda sağlayabilecek yeni bir uyku sirkadiyen davranış stratejisinin kapısını aralıyor diye konuştu. Ablam ne yapacağız onu söyle. Hani tamam, uyku, sirkadiyen ritimleri vesaire falan filan. Tamam, eyvallah. Çok anlamıyoruz çünkü ondan. Yani uykudan anlıyoruz. Çalışmamız uyku ve sirkadiyen ritimleri optimize eden stratejilerin akıl sağlığını geliştirebileceğini gösteren kanıtlara katkıda bulunuyor demiş. Tipik insan vücudunun hormon dengesi sirkadiyen ritmine bağlı olarak dalgalanıyor. Sirkadiyen ritim kısaca her 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku uyanıklık döngüsü diye tanımlanabilir demiş. Ya ne abi, yemesin mi bu insanlar? Araştırmada vardiyalı çalışan 19 katılımcı 2 hafta boyunca gözlemlendi. İki gruba ayrılan katılımcıların bir kısmına hem gündüz hem gece yemek servisi yapılırken... Oo, iyiymiş o. Diğer yarısı sadece gündüz yemek yedi. Nasıl yani, gece mesela, gece vardiyası 12-8 yemek falan yemiyorsun. Patronların şimdi gözleri parladı bak. Arkadaşlar, gece vardiyasına çalışan arkadaşlara yemek vermiyoruz artık. Efendim, neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Yok ya, onların sağlıkları için tamamıyla. Hani böyle yemek masrafından kıstığımız için alakası yok. Neydi efendim? Sirkadiyen ritimleri bozulmasın diye. Patron orada mesela bıyıklı, bunları anlatıyor sana. Ancak tüketilen kalori miktarı, uyku süresi, fiziksel aktivite gibi koşulların iki grup için de aynı olmasına özen gösterildi. Gündüz ve gece yemek servisi yapılan grupta depresiflik gibi duygu durum düzeylerinde %26, kaygı düzeylerinde de %16'lık bir artış görüldü. Sadece gündüzleri yemek yiyen grupta bu türden bir ruh hali değişikliği tespit edilmedi. Buna ek olarak sirkadiyen ritimlerinden en çok sapan kişilerde bu değişiklikler daha belirgindi diyor. Makalenin yazarları, gece çalışması sırasında yemek saatinin depresyon benzeri ve kaygı benzeri ruh hali seviyeleri üzerinde ortayla büyük etkileri olduğuna ve bu tür etkilerin iç sirkadiyen ritim bozulma derecesiyle ilişkili olduğuna da dair kanıtlar bulduk ifadelerini kullanmışlar. Bu bulgular, yemek zamanlamasına müdahale etmenin vardiyalı çalışma ortamlarında duygu durum kırılganlığını önleyebileceğini kanıtlıyor. Yani gece vardiyasındakileri aç bıraktığında duygu durum kırılganlığı falan olmayacak yani. Çünkü öyle bir şey düşünmeye vakitleri olmayacak. Adam 3. 4. saatten sonra açlığını düşünmeye başlayacak. 5. saatte mide kıvranmaya başlayacak adamda. O sırada duygu durummuş, efendime söyleyeyim. Neler vardı başka? Anksiyeteymiş falan filan, onlar aklına gelmeyecek ki. Şuradan iki yudum bir şey bulsam da yesem diye düşünecek sabaha kadar. Bu sanıyorum uygulanmaz. Yani hani sırf gece vardiyasında olanların aman efendim kaygı düzeyleri bozulmasın, depresif halleri artmasın, sirkadiyen ritimleri sapıtmasın diye herhalde gece vardiyasında çalışanlar aç bırakılmaz diye düşünüyorum. Sana ne, sirkadiyen ritmi bozulursa bozulur, sen ver yemeğini adamın. Öyle şey mi olur, sabaha kadar çalıştırıyorsun. Neymiş efendim, işte duygu bozuklukları olmasın diye sadece gündüz yemek veriyoruz. Gece vardiyasında olanlar 3 kilo vallahi bir elhamla başlayıp. Yani hiç bu fikrin tutacağını pek düşünmüyorum yani.

0: Aleyna Tilki Sır Radyonuzda. Pekala. Bu neymiş? Hasarlı bir ilişki nasıl kurtarılır diyor. Efendim önce hasar tespiti yapıp ondan sonra yetkili servise haber vermek suretiyle. Nasıl yani hasarlı ilişki ya? Tamir edeceksin. Tornavida takımı. Matkap falan, ne bileyim, bir şeyler. Milyonlarca kez duydunuz ama tekrar etmekte fayda var demiş. En güçlü ilişkiler bile zorluklarla karşılaşır. Mesela mutlu, sağlıklı bir ortaklık kurmak emek ister ve her zaman kolay olmayabilir. Özellikle de bir güven ihlali olduğunda. Ha, yani biri bir şey çevirdiğinde diyor. Orada diyor o bir sıkıntı diyor. Tamam, neler var mesela? Hatalıysanız tüm sorumluluğu üstlenin demiş. Hatalıysam lütfen ara. Gerçi hatalıydım ama aramadınız. Sadakatsizlik varsa veya güven kırılmışsa olanlar için tam sorumluluk almak ve davranışınızın eşinize nasıl zarar verdiğini anlamak önemlidir diyor. Yani mesela nedir? Sadakatsizlik varsa şey mi oluyor ki? Ya kusura bakma, ben bir sadakatsizlik ettim. O ne? Ya boş ver. Ne yaptın? Ya detaya girme. Girme detaya. Her şeyi de sorma. Tamam işte, yaptık bir şey. Gençlik hatası. Ama tüm sorumluluğu üstleniyorum yani. Ben yaptım. Ben yaptım. Bugün olsun yine yap. Yok yani, ben yaptım. Bir daha da yapmayacağım. Yeminle. Böyle mi sorumluluğu üstleneceksin yani gidip de? Savunmaya geçmekten veya hatanızdan kaçınmaktan kaçının diyor. Tamam işte, kaçmadık, nedir? Biz bir şey yaptık. Ne yaptınız? Sen yoktun. Yani nasıl yani, ben yoktum derken yani sen yoktun. Ama bu sen yoktun diye de değil tam olarak. Senin olmadığın bir anı şey... Bir dur be! Sevdim demek. Başka ne var? Bence birincisi biraz sıkıntılı söyleyeyim. Güveni geri kazanmak için mücadele diyor. Güveni geri kazanmak için. Yani nasıl olacak o iş, güveni geri kazanmak için mücadele? Yemin falan etsek? Yemin ederim bir daha yapmayacağım ya. Çok basit oluyor o da. Tamam. Şu an hasarlı bir ilişkiyi tamir ediyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız lütfen siz de hassas olun. Başka ne var? Radikal şeffaflık uygulayın. Ha. Bak, aldatma gibi konularla zedelenmiş ilişkilerde çiftleri onlara neyin zarar verdiği konusunda radikal olarak şeffaf olmaya teşvik ediyor. Ravşer. Kimdi? Uzman psikolog. Bir dakika, hemen bakalım. Klinik psikolog, özür dilerim. Stone Kravşer. Ne diyor? Aldatma gibi konularla zedelenmiş ilişkilerde çiftleri onlara neyin zarar verdiği konusunda radikal olarak şeffaf olmaya teşvik ediyor. Yani şey mi diyecek hani, yani aldattım ama bir sor. Bir sor, neden yaptım? Yani sorunun temeline inelim. Yani şu an sen konunun yani sen sonuçtasın. Sorunun sonucuna bakıyorsun. Sebep ilişkisine bakalım önce. Hani bu ne aşamadan sonra buraya geldi bu? Hani bunu isteyerek mi yaptım, istemeyerek
1: lütfen
0: mi?
1: Lütfen bu bahsi kapatalım. Zira çalışmam gerekiyor.
0: Bazı şeyleri, bu diyor, bazı şeyleri kabul ederken biraz aptal veya bilinçli hissetseniz bile gerçekten her şeyi ortaya çıkarmaya içerir. Yani tam mesela her şey ortaya çıktı, sebep ortaya çıktı. Evet. Yani tamam mı yani? Hani tamam, evet, sebebini bulduk o zaman. Hadi devam et. Profesyonel yardım almak çok etkili olabilir demiş. Ne demiş mesela? Önemli bir ihlal varsa, ilişkiler konu önemli bir ihlal. Vara gitmek lazım diyor yani. Hani var, pozisyonu incelesin. Belki daha başlangıcında başka bir şey vardır. Önemli bir ihlal varsa ilişkiler konusunda uzmanlaşmış ve iyileşme için rehberlik sağlayabilecek nitelikli bir terapistle birlikte çalışmayı düşünün diyor. Yok, avukat da olabilir bence. Yani o aşamadan sonra bir avukatla da çalışmakta fayda var. Başka? İlişkiye şefkat ve özen gösterin. Tamam da diğer partner Ha, partnerinize zarar verdiyseniz diyor. Tamam pardon. Hani partner zarar verse değil. Bak zaten ne diyor mesela bu hani aldatan kişilerin özelliklerinde ne diyor? İşte fazla şefkatli olur vesaire falan filan. Bak neden biz bugüne kadar hep günahlarını aldık. Neden ilişkiye efendim şefkat ve özen gösteriyor. Partnerine verdiği zarardan sonra durumu toparlamaya çalışıyor. Tamam başka ne var? Sevgi dolu fiziksel teması arttırın. Evet. Önemli. El ele tutuşmak veya sarılmak stresi azaltabilen ve ruh halinizi iyileştirebilen oksitosin sağlar diyor. Hani bunun için bak biraz oksitosin, bak biraz oksitosin yapalım biz, oksitosin. Unutacaksın sen de ya. Unutacaksın yani. Bunlarmış efendim. Şimdi bu işin biraz sanatsal kısmı ya da edebi kısmı ama gerçek hayata geldiğimiz zaman. Şimdi bu evet bu belki olmasını istedikleri bir şey ki haberin başlığı şuydu: hasarlı bir ilişki nasıl kurtarılır? Haberin fotoğrafındaysa yakada ruj izi olan bir gömlek sahibi bir erkek arkadaşımız var. Şimdi bu ilişki şu ana kadar anlattığı ilişki bence hasarlı bir ilişki değil yani. Pert kaydı oluşmuş olan bir ilişki. Pert kaydı. Sen pert kaydını gizlemeye çalışıyorsun. Ağır hasarlı olarak zaten kayıtlara geçti. Yani daha ne? Bundan sonrası nedir? Pert kaydı olmuş. En yapılacak doğal olanı, en iyi olanı kasko şirketinden bedelini alıp... Yeni bir ilişkiye bakmak. Bundan sonra çünkü sürekli sorun çıkartabilir bu yani bu durum. Bundan sonrası için de sürekli sorun çıkartabilir. Ondan diyorum yani en doğrusu çok da şey yapmamak lazım yani. Bence. Diye düşünüyorum.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin dijitalleşmesinde önemli adımlar atıldığını belirterek bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylarla çocukların dijital ortamda karşılaştıkları risklerin araştırılması komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, çalışmaların kapsamını genişleteceklerini duyurarak komisyon üyelerine çalışma takvimini hatırlattı. Beyazıt, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini, önümüzdeki haftaysa Cuma gününden başlayarak 4 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yerinde incelemeler yapıp ilgili şahısların bilgisine başvuracaklarını açıkladı. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 4-7 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine bizzat katılacağını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3.516'ya, yaralı sayısının ise 10.674'e ulaştığını bildirdi.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.

Murat Dalkılıç, Son Liman Radyonuzda ile çok keyifli bir şarkı Namütenay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzun sayfalarını takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Neslihan Demirtaş radyonuzda Mareşal. İçki.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Dünyalar senin olsun, bizim olsun, hepimizin olsun. Karşılıksız aşk yaşayan var mı efendim aranızda? Bak, karşılıksız aşk yaşayanların bilmesi gerekenler demiş. Ben hiç lafı eğip bükmeden söyleyeyim o zaman. Şu an o başkasıyla beraber. Yani öyle bir bundan başka bir romantizm falan çıkarmaya gerek yok bence. Hani sen bir aşk yaşıyorsun, karşındaki insan nedir? Senin duygularına cevap vermiyor. En doğal hakkı, yani cevap vermesi kadar doğal bir şey var. Yani cevap vermesi ne kadar doğalsa cevap vermemesi de o kadar doğal yani. Sen aşıksın diye o da sana aşık olacak değil. Tahir'le Zühre. Ama nedir? Demek ki mevzu sen değilsin onda. Birçok farklı durumu var diyor. Siz sevdiğiniz ancak o bir sebepten sevmedi. Siz sevdiğiniz ancak o bir sebepten sevmedi. Belki yakın bir arkadaşınıza derinden aşık oldunuz ama duygularınızı gizli tuttunuz. O ayıp bir şey zaten. Yakın bir arkadaşınıza aşık oluyorsan o ayrı bir mevzu. Ben ona çok sıcak bakanlardan değilim yani. Çok daha sıcak bakanlardan değilim demeyeyim. Çok iyimser bakanlardan değilim. Demek ki sinsisin. Öteki orada arkadaş diye düşünüyor. Sen oradan... Aha. Neyse bakınız, karşılıksız aşk yaşayanlar için bazı öneriler demiş. Neler var? Karşılıksız aşk oldukça zordur. Hadi canım. İyiymiş. Kulağa romantik geliyor. Birini tüm kalbinizde ve ruhunuzda sevmek. Sizi sevseler de sevmeseler de. Ama gerçek çok farklı. Seninle aynı şekilde hissetmeyen birini sevmenin acısı neredeyse dayanılmaz olabilir diyor. Bak ben en başta söyledim. Hiç bunda dedim romantizmi aramaya gerek yok. O başkasıyla. Ya bedenin olmasa da ruhen öyle yani. Bunu aşmanın bir yolu yok diyor. Reddedilmek can yakar, kalbiniz kırılır ve gerçek bir fiziksel acı hissi yaşarsınız demiş. Bunun için yaralandığınız of ve kendinize iyi bakmanız, kendinizi iyileştirmeniz gerektiğini kabul edin. Romantikler. Hiç karşılık içermeyen yoğun özlem diyor. Ama o artık senin biraz da, kusura bakma ama enayinin. Sen yine hoşlan da yani tamam, olmuyor işte karşı taraftan arkadaş. Uğraştın yok, tık yok. Karşılıksız aşk farklı senaryolarda farklı görünebilir demiş. Ancak ilişki uzmanı Melissa Stringer. Karşılıksız sevginin önemli bir işaretini, önemli bir zaman dilimine yayılan ve aşk ilginizden çok az veya hiç karşılık içermeyen yoğun özlem olarak tanımlıyor. Ne bilimsel. Bak şöyle, önemli bir zaman dilimine yayılan ve aşk ilginizden çok az veya hiç karşılık içermeyen yoğun özlem olarak tanımlamış. İşaretleri görmezden gelirsiniz diyor. İlgilenmediklerine dair işaretleri reddetmek karşılıksız aşk mağdurlarının en sık düştükleri bir hatadır diyor. Mesela nedir? Arkadaşları uyarırsın yani. Arkadaş bak sen tamam ona...

Yani git biraz gez yani. Git bir yerde birini görürsün, aşık maşık olursun. Hani doğru kişi veya yanlış kişi diye düşünme. Git bir ilişki yaşa, bir kendine gel ya. Bir silkelen şöyle bir. Ne öyle aman. Bu dünya mıy mıy mıy mıy mıy mıy şeyler. Git bir tane öyle öyle unutursun yani. Unutmazsan da ne yapalım arkadaş? Kendine zehredersin hayatı.

Zinet Salih, Aşk Nerede radyonuzdaydı. Efendim bakınız, cep telefonunu yastığın altına koyuyorsanız eyvah denmiş. Neden? Telefonumdan asla ayrı kalamam. Yatarken bile yanımda. O kadar da artık. Diyenlerdenseniz size bir kötü haberimiz var demiş. Gün içinde kendinizi sık sık yorgun hissediyorsanız, dalgınlık varsa ve konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız sebebi cep telefonuyla yatmanız olabilir diyor. Ben bunları yaşıyorum ama cep telefonu odanın diğer ucunda. Ben mesela kesinlikle yatağa koymam. O yüzden şeydir mesela, ben de hani zaten genel olarak mesajlaşmayla aram soğuktur. Hatta şu da var, yani telefonla konuşma konusunda da aram çok sıcak sayılmaz. Hakikaten düşündüm şimdi, öyle bir sıkıntı var. Ben mesela telefonu hani şey, uzun uzun konuşmaları sevmiyorum. Böyle kısa, öz, neyse konu. Hani konu bittiği zaman görüşme de bitmeli. Bazen mesela var öyle, arkadaşlarım arıyorlar. Tamam diyorum, aman diyor, seninle de konuşulmuyor. Olmuyor mu? Sevgilim değilsin zaten bir defa. Ki öyle olsan da konuşamam. Ben de böyle uzak duracak telefon benden. Çünkü alarm var. Ve o alarma uyanmam için benim yataktan çıkmam gerekiyor. Mesela telefon benim yastığımın yanında olsa, sabah çalsa ben ne yapacağımı biliyorum. Ertele kapat. Uzakta olunca, yataktan çıkınca bir daha tekrardan dönmüyorum. Ben yıllarca kendimi böyle şartlandırdım. Hepimiz için cep telefonu neredeyse bağımlılık oldu. Her işimizi oradan yapar, gündelik işlerimizi oradan yönlendirir olduk. Siz de telefonunu elinden bir saniye düşürmeyen, hatta gece cep telefonuyla yatağa girenlerdenseniz aman dikkat diyor. Ya bak, terlersiniz, merlersiniz, Allah korusun. Başka bir şey demiyorum yani, yatağın ıslanmasıyla alakalı. Yani gece uyku halidir bu, bilemezsin. Bunlar elektronik cihaz. İnsanın yaptığı şey belli olmaz. Rutubete gelemez falan. Hiç gerek yok. Çünkü gün içinde yaşadığımız ve hayatımızı olumsuz etkileyen birçok durumun temelinde cep telefonuyla yatağa girmek yatıyor demiş Ayla. Gün içinde yaşadığınız birçok sorunun temelinde bu olabilir diyor. Cep telefonundan yayılan ışık melatonin yani uyku hormonunun salınımını azaltır. Uykuya dalmanız ve kaliteli bir uyku uyumanız güçleşir diyor. Ki ben bir de mesela yattığım yerde hiç ışık mışık istemeyenlerdenim. Böyle gece lambası falan kullanır ya, hayır, kesinlikle gözüme bir şey çarpmayacak. Öyle vampir gibi ben. Işık böyle vurdu mu şey gibi. Hani ha ışık tutmuşsun, ha sarımsak tutmuşsun. Benden böyle gerginlik dumanları çıkmaya başlıyor. Hakikaten ışığı hiç sevmem uyurken. Ayrıca sosyal mecralarda ve mesajlaşma platformlarında, yani WhatsApp diyor, zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalini yükseltebilir, vücudunuz gevşemez ve böyle de uykuya dalmanız güçleşir diyor. Yani böylece uykuya dalmanız güçleşir. Çünkü nereden mesaj bekliyorsun, ne yazacak falan filan, bir de gece mesajlaşması. Evet, yani bir noktada adrenalini yükseltir. Gece kalkıp o günkü siyasi olayları tartışmazsın muhtemelen. Gece 2.30'da yataktasın. WhatsApp'ta arkadaşınla o lider ne demiş, bu lider nasıl cevap vermiş. Onları tartışmazsın diye düşünüyorum. İlerleyen saatlerde de cep telefonuyla uyuyakalırsanız, cep telefonundan yayılan radyasyon beyin sağlığınızı olumsuz etkiler. Bunu alışkanlık haline getirirseniz diyor, sabahları uykusuz, yorgun kalkar, gün içinde hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşarsınız demiş. Bu nedenle yatmayı planladığınız saatten, yani 23-24 geçmemesi gerekir diyor. O kadarına karışma. Bırak onu biz bilelim arkadaş artık yani. Bir saat önce cep telefonuyla olan ilişkinizi kesin, mümkünse vücudunuzdan en az birkaç metre uzağa koyun. Bende rahat 3 metre var. Telefonunuzu kapalı ya da uçak modunda olmasına dikkat edin diyor. İşte açık duruyor bende ama şey, rahatsız etme modu var. Uçak moduna da alamıyorum, kapalı da tutamıyorum. Çünkü hani gece bir acil arama durumu olabilir. Ondan sonra sabah uyanamazsın, patron arayabilir. Bunlara karşı da tedbir amaçlı. Şimdi ben kapatamıyorum ama telefon oldukça uzakta duruyor tabii. O konuda yıllardır hassasımdır.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Reklam. Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tik tak. Nilüfer, çok sevdik bu şarkıyı. Tik tak radyonuzdaydı. Namutan Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim bu arada sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve şimdi gümbür gümbür bir şarkı, Kenan Doğulu, Aşk Dansı.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Elif Buse Doğan. Yandırdın Kalbimi radyonuzdaydı. Hoba. Yandırdın kalbimi. Sevgili evli dinleyicilerimize sormak istiyoruz. Derdime. Neden evlendiniz efendim? Hayır, ne zorunuz vardı yani? Neden evlilik kararı aldınız? Düşündünüz mü hiç? Hakikaten yani bu neden evlendiniz? İnsanoğlu doğuyor, büyüyor. Belli bir yaşa geldikten sonra biraz da tabii günümüzde önemlidir. Maddi işleri falan filan böyle kısmen yoluna soktuğunda ne yapıyor? Artık ben evleneyim diyor. Yani yeni bir hayat başlayayım vesaire falan filan. Hani çoluk çocuk, yeni bir statü belki. Ki en tehlikeli evlilik türlerinden bir tanesidir bu. Statü için evlenmiş olmak. Yani evlenmiş olmak için evlenmek. En tehlikelilerden bir tanesidir. Bitme ihtimali yüksektir. Sosyal medya için evlenmek. Ve hiç gülmeye mesela artık bu da baya baya bir konuşulması gereken bir şey. Çok gündeme gelmiyor belki ama sosyal medyada bunları görüyoruz çünkü. Sosyal medya evliliği. Yani sosyal medya için evlenmiş olmak. Arkadaşları evlendi diye evlenmek. Hani kendini ateşe atmaktan başka bir şey değil. Yani arkadaşın kendini uçurumdan aşağı atmış olsa sen de atlayacak mısın? Aile baskısı. Aile baskısı derken günümüzde daha çok şöyle oluyor. İşte bak, arkadaşların evlendi, çoluğa çocuğa karıştı, sen hala fink atıyorsun sokaklarda falan. Baskı daha çok böyle. Evlilik kararında yalnız kalma korkusunun etkisi nedir mesela? Bu da tehlikeli bir evliliktir. Aile, çift ve evlilik terapisti, uzman psikolog Naciye Tokat, Tokaç özür dilerim. Yalnızlık kaygısıyla ilgili yaptığı açıklamada varoluşunda bile yalnız var edilmemiş bir insan nasıl olur da yalnızlığın dayanılmaz acılarına katlan... Aa, bu çok arabesk girmiş konuya. Oho, bu cümle çok ağır. Varoluşunda bile yalnız var edilmemiş bir insan nasıl olur da yalnızlığın dayanılmaz acılarına katlanabilir? Yalnızlığın dayanılmaz acısı. Nereden biliyorsun? Yani o kişinin acı çektiğini. Yani belki hani 24 saatin tamamında birileri yoktur ama belki bazı saat dilimleri arasında yalnız değildir. Oo, bak, yalnızlık acı, hüzün, mutluluk. Önemseyecek, değer verecek birinin olmaması ve tek başınalık demek. Ya ben hiç böyle düşünmedim ya. Bizde de çok aman kafa dinlemek o. Evde dilediğin gibi yaşamak, bacaklarını istediğin gibi uzatmak, gerekirse amuda kalkmak. Bazı kişiler için yalnızlık bu denli zor ve dayanılmazken, bazı kişiler içinse diyor, huzur, dinginlik, hiç kimse tarafından yönetilmemek, hayatına kimsenin karışmaması gibi olumlu anlamları içermektedir diye konuştu. Nihayet ablacığım ya. Bir ara vallahi böyle giderse bu haber bitmeden biz bu evliliğe bakacağız deyip. Yalnızlığın çoğu zaman kişi için bir ihtiyaç olduğunu ve bazı zamanlarda tek başına kalarak dinlenmeye, hiç konuşmamaya, sessizliğe gereksinim duyduğunu söyleyen Naciye Tokaç, ancak bu duruma oldukça seyrek ihtiyaç duyulduğunu, daha çok insanların yalnız ve tek başına kalmaktan korktuğunu görmekteyiz dedi. Yok be aman. Özellikle geleceklerini düşünen insanlar yalnızlığı daha derinden ve telafisi mümkün olmayacak şekilde hissedebilirler. Ebeveynlerinin yaşlandığını ve zamanla onları kaybedebileceğini, kardeşlerini ve arkadaşlarını ise birer birer evlilik kurumuna uğurlayan birey tek başına kalma endişelerine kapılmaktadır dedi. Yok yok, herkes evlenmiyor ya. Bekar olanlar var hala. Yalnızlık kaygıları bir anlamda kişiyi evliliğe zorluyor denebilir. Bak, yalnızlık kaygısından dolayı evlenmek. Bu da mesela bence çok şey değil. Çok samimi bir evlilik değil. Bak, burada mesela hep yalnızlığı bahsetmiş. Ondan sonra mesela bak, depresyondan bahsediyor. Depresyon, kişilik bozuklukları, manik depresif bozukluk, bipolar bozukluklar yani. Ve aile içi iletişim sorunları gibi birçok başka soruna eşlik edebilen yalnızlık kaygıları, kişinin hayatına dahil olan herhangi bir kişiyle giderilememektedir. Tam onu diyecektim ben. Yani senin böyle bir rahatsızlığın varsa, bipolar bozukluklar varsa, hani evlenmiş olman bunun bir defa tedavi için evlenir mi? Hani bu rahatsızlıklara iyi gelmesi için evlenmiş olmak, ben çok net söyleyeyim sana,
evleneceğin kişiyi de 2-3 gün sonra hasta etmek anlamına gelir. O da bir süre sonra senin gibi düşünmeye başlayacaktır. Çünkü üzüm üzüme nedir? Baka baka kararır diyoruz yani. Sen mutluysan çevrendeki insanlara da bu mutluluk bulaşıyor. Sen sürekli böyle bir depresif haldeysen çevrendekilere de bu bulaşıyor. Yalnızlık kaygısı olan ve yalnızlığını gidermek için evlenmek isteyen kişiler öncelikle yalnızlık hissine neden olan sorunlarını çözmeleri ardından yapacakları evliliklerinde daha mutlu bir birliktelik yaşayacaklarını söyleyebilirim dedi. Vallahi haber felaket başladı, sonu iyi bitti. Hani başlangıçta ben de baya baya bir korktum. Dedim lan nereye gidiyoruz, baksana acı demişti, hüzün, mutsuzluk, önemseyecek, değer verecek birinin olmaması deyince. Yani evet, hani yalnızlık korkusundan dolayı evlenmiş olmak da enteresan. Bu sefer ne oluyor, evde iki yalnız oluyor. Normalde tek yalnızken, bunun üstesinden gelememişken, yani bu kaygının üzerinden gelememişken yapılacak olan bir evlilik sana ikinci bir yalnız kişiyi eve getirmene sebep olacaktır. Ya da senin onun evine gitmene sebep olacaktır yani. Bu da bir süre sonra evlilikte çatlaklar yaratacak. Ondan dolayı diyoruz yani arkadaş, evlenmeden önce ne yapılır? Genelde ciğer kontrolü yapılır. İşte akciğerlere falan bakılır. Hani böyle bir kronik rahatsızlık var mı falan filan. Bu tip şeyler, kan uyuşmazlığı var mı gibi şeyler değerlendirilir. Ama ve lakin ne olursa olsun arkadaş, evlenmeden önce insanlar kesinlikle baştan aşağı sağlık taramasından geçirilmeli. Özellikle psikolojik teste tabi tutulmalı. Vallahi. Hani sadece konu ciğerler açık mı kapalı mı değil. Mesele sadece o kadar olmamalı yani. Ciddi ciddi insanlar psikolojik muayeneden geçirilmeli. Varsa bir rahatsızlıkları ortaya çıkarılmalı ve karşı tarafa da bu bildirilmeli. Ha illaki de karşı tarafı yok arkadaş ben bu şekilde evlenirim diyorsa o ayrı bir şey. Yani bir akciğer tomografisinden daha önemli bence bunlar. Diye düşünüyorum. Yalnızlıktan dolayı evlenmiş olan varsa onlara da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim.

0: 이름.
1: 사이 12.
2: şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Nehri'nde Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında iki renkli su görüntüsü oluştu, Amazon'daki suların buluşmasını andırdı. Tokatlı judocular Ebrar Keskiner ve Ömer Asaf Usta, 5-7 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 140 yeni mahkeme kurulacağını açıkladı. Bu mahkemeler yargılamaların hızlanması ve adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla oluşturuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da yapılacak LGS merkezi sınavının giriş belgelerini e-okul, mb.gov, tr adresinden yayımladı. Fotoğraflı belgeler 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden teslim edilecek. Başvurular 8 Haziran'a kadar devam ediyor. TÜİK 2026 Nisan işsizlik oranını %8,2 olarak açıkladı. İşsiz sayısı 2.868.000'e geriledi. İstihdam oranı %48,1, iş gücüne katılma %52,4, genç işsizliği %14,5 oldu. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde 1.950.000 euro, 200.000 dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını itiraf etti. Soruşturma devam ediyor. Bursa'da düğün konvoyundaki bazı şahıslar araç camından sarkarak ve kapı üzerine oturarak tehlikeli hareketler yaptı. Bu davranışlar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe U19 oyuncusu Adam Scone, profesyonel sözleşmesi olmadan Benfica B takımına düşük yetiştirme bedeliyle transfer olma ihtimaliyle gündemde yer alıyor. Hakan Safi, Fenerbahçe için Luis Suarez'le 3+1 yıllık cazip sözleşme teklif etti. Sporting, 40 milyon euro altı teklifleri değerlendirmiyor, satmak istemiyor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Fenerbahçe 2-0 önde, 3. maçı kazanırsa finale çıkacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün. Dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6671 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Okyanus Radyonuzdaydı. Efendim programda kadınların hoşlanma nasıl neydi o? Kadınların hoşlanma belirtilerinden bahsetmiştik. Bakın bu defa sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın 5 yolu diyor. Ya kesin bugün programdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Aşk ve ilişkiler oldukça karmaşık olabiliyor ancak hoşlanmanın ortak bazı belirtileri var diyor. Hem erkekler hem de kadınlar hoşlandıkları kişi karşısında bazı ortak hareketler sergiler. Mesela bazen biz erkekler çok dengesiz olabiliyoruz. Yani çok dengesiz derken ne yaptığımızı bilmiyoruz. Hani hoşlanıyor çünkü el ayak birbirine dolanmış. Bir de bazen mesela tam o haldeyken ağır davranmaya çalışıyoruz. O çok daha komik oluyor. Vallahi bak, bakın çevrenize. Böyle bir de hani o tüyo hep vardır aklımızda. Hani ağır ol çok belli etme diye. İşte onu belli etmemeye çalışırken girdiğimiz tripler. Hem erkekler hem de kadınlar hoşlandıkları kişi karşısında bazı ortak hareketler sergiler demiş. Kadınları biliyoruz, omuz silkeliyor falan. Kadınlarınki daha psikopat yalnızı. Vallahi düşün bak, mesela bir erkek onu yapmaz. Neydi? Omuzları böyle öne ata ata üstüne geliyor. İşte sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamanın 5 yolu denmiş. Bu efendim hem erkeklerde hem kadınlarda. Neler var mesela bakalım. Bakışlar diyor efendim. İster kaçamak bakışlar olsun, ister daha cesur bir göz teması. Bakışlar sizden hoşlanıp hoşlanmadığını görebilmenizi sağlar. Bak buradaki cümle çok havalı. İster kaçamak bakışlar olsun demiş, ister daha cesur bir göz teması. Biz erkeklerde daha çok bu bön bön bakma şeklinde oluyor efendim. Hani böyle bakıyorsun kalıyorsun, hani böyle onda mesela şey, kaçamak bakış diyemezsin ona, cesur bakış da diyemezsin. O göz mesela toz toparlak olur mesela. Kocaman olur o gözler. Bir kişi sizden hoşlanıyorsa size bakarken göz bebekleri büyür diyor. Size baktığında göz bebekleri büyüyorsa kadın ve erkek fark etmeksizin en önemli ipuçlarından birini yakalamış olabilirsiniz de abi nasıl yakalayacağız göz temasından yani bunu? Şimdi bunu yakalaman için zaten sana çok yakın olması gerekiyor. Çok yakınsa zaten bunu anlıyor olman lazım. Bize mesela uzaktan geçen birinden nasıl anlayacağız? Onu söylesen bize. Hani yakındaki şey mi yapacağız? Bir dakika bir dur. Bir bakalım şu göz bebeklerine mi? Kaçtı bunun şimdi? Önceki ölçüsü neydi bunun? Beden dili demiş. Beden dilini kadınlarınkini baya baya irdelemiştik, incelemiştik. Vücut dili ilişkilerin en önemli parçalarından biridir. Sizden hoşlanan bir kişi öncelikle bunu beden diliyle açıklar demiş. Bak hoşlanan erkek belirtileri. Daha çok vücut göstermekle ilgilidir. Nasıl yani? Geniş bir gerinme ile size kaslarını sergileyebilir. Bak kaslara bak nasıl hoşlanıyorum bak. Abdominal... Bak şu kollara bak, kollara nasıl hoşlandım ama. Ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu. Geniş bir gerinme ile size kaslarını sergileyebilir mesela. Hoşlanıyor senden, böyle geriniyor böyle. Oğlum ne yapıyorsun, ayıp değil mi? Yok abi, kasları gösteriyorum ya. Gerinme şekli verip. Ayrıca erkekler hoşlandıkları kadın karşısında el bileklerini gösterme eğilimindedir diyor. El bileğini niye gösteriyoruz? Mesela nasıl gösteriyoruz el bileğini bir de? İşte el bileğinin çeşit çeşit gösterme şekilleri var. Mesela bazıları argodur. Yani o değildir herhalde yani. Birlikte olma isteği demiş mesela. Birinden hoşlanmaya başladığınızda sürekli onunla vakit geçirmek istemeye başlarsınız. Tamam. Ufak fırsatlar yaratmak, daha çok görüşmek için çeşitli bahaneler yaratmak en sık karşılaşılan hoşlanma belirtileri arasındadır. Nedir mesela? Uzayan buluşmalar sizden hoşlandığının bir belirtisi olabilir demiş. Daha çok buluşmak için ısrar ediyorsa duygularına kapılmış olabilir diyor. Evet, yani bunun için özel taktiğe gerek yok bence. Tamam, olmuş yani zaten. Bak dokunma burada da karşımıza çıkıyor. Birinden hoşlandığınızda yaptığınız ilk hareketlerden biri bir şekilde ona dokunmaktır. Yine de risklidir bu, söyleyeyim bak. Yani dokunma konusunda karşı tarafın sizden hoşlandığına inanıyorsanız bence yapmakta fayda vardır. Alakasız bir şekilde dokunursanız çok farklı tepkiler de alabilirsiniz.
bir çanta yemek, bir tokat yemek. Bak, size dokunmak için fırsat yaratacaktır diyor. Hem erkekler hem de kadınlar. Hoşlandığı kişiyle bir temas sağlamak için sabırsızlanır demiş. Sakin ol şampiyon. Bu basit bir yer değiştirme, anında omzuna dokunmak kadar masum bir durum bile olsa hoşlandığı kişiye dokunmak için farkında olmadan fırsat kollayacaktır diyor. Sinsi. Yani burada o zaman şey olarak düşüneceğiz. Yani bize herhangi birisi dokunduğu zaman hoşlanıyor. Bu dokunan mesela geçerken hem cinsinde ayda. Neyse, çarşı pazarı karıştırmayalım. Bunlarmış bakın, çok basit teknikler. Yani herkesin çok rahat fark edebileceği dokunmak, birlikte olma isteği, yani uzun süren buluşmalar, beden dilinin hareketleri. Erkekler geriniyor. Sevgili kadınlar, karşınızda gerinen bir erkek görürseniz eğer, size efendim uykusu yok, size kasları göstermeye çalışıyor. Derin, manalı bakışlar. Bunlar hoşlanma belirtileriymiş yine.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Radyo Siner.

Akıdır biraz böyle hızlandırılmış hali radyonuzdaydı. Üzülme ve bugün de kitap vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legnohome Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre. Dinlediğine göre. En iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son iki haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu 698 kişinin yakalandığını, 4219 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 5-6 Haziran'da Bangladeş'i ziyaret edecek. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilurrahman'ın davetine icabetle 5-6 Haziran 2026 tarihlerinde Bangladeş'i ziyaret edecek. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce Dorukhan Büyükaşık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin daha önce 24 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalanıp gözaltına alındı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek.
2: Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Haftanın dördüncüsü günün perşembesi dedik. Bu güzel perşembenin tadını çıkartalım, günü keyiflendirelim diye hayatın ritmine başladık bile. Çok sevdiğiniz şarkılarla günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Simge ile açılışı yaptık Mucize'yle. Sefo ile devam edelim. Melis Fis dinleyeceğiz. Mustafa Ceceli burada olacak. Berksan, Cem Belevi, Zinet Salih, Yonca Lodi, Sıla, Sezen Aksu, Melisa Yalın derken bugün de zaman nasıl geçti anlamayacağız. Radyonuz açık, kulağınız hayat Hayatın ritminde olsun. Ben Rana, mikrofon başındayım. Günü keyiflendirmeye başlıyoruz hayatın ritmiyle.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Melis Fis deliriyorum dedi ama yeni bir Melis Fis şarkısının da sürprizini verdi diyebiliriz. Zira kendisi Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında Tırtıl şarkısıyla karşımıza çıktı. Ayna şarkılarının seslendirildiği 30. yıl anı albümünde Teoman'dan sonra Melis Fis bu kez bir Ayna şarkısıyla çıktı. Tırtıl şarkısı albümün ikinci hiti olarak piyasaya sunuldu, haberiniz olsun. Peki Mustafa Ceceli ile devam edelim. Sen de benim hatalarımdan birisin diyecek ama hata yapmadan da doğruyu öğrenemiyoruz ki.

el ve el bileğiyle ilgili sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyorsunuz demektir. Ekran kaydırmak, telefonu aynı pozisyonda kullanmak, uzun süre mesaj yazmanın karpal tünel sendromu riskini arttırdığını, özellikle geceleri parmaklarda uyuşma, karıncalanma, gece artan ağrıların bu rahatsızlığın en temel belirtileri olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Ne yapacağız? Daha az telefon kullanacağız. Ne yapacağız? Daha fazla gerçek dünyada vakit geçireceğiz.

spor yapacağız, egzersiz yapacağız, yaza daha fit gireceğiz dedik. Yaz çoktan geldi, biz daha spora başlayamadık. Peki yazın da spor yapabiliriz. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde spor yapabiliriz. Ancak ne koşu ne yürüyüş, bilim insanları insanoğlunun ömrünü uzatan en etkili egzersizi ortaya çıkartmışlar. Haftada sadece 2 saat yapmak yeterliymiş. Peki erken ölüm riskini düşüren egzersiz hangisi? Haftada 1,5 ila 2 saat ağırlık çalışmanın erken ölüm riskini azaltabileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda insanların ömrünü uzatan egzersizler arasında en etkili egzersizliğin kemik yoğunluğunu artıran, kan şekeri ve kolesterolü destekleyen, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen ağırlık kaldırmakmış, haberiniz olsun. Ama tabii ki sağlık durumunuza göre çok fazla yüklenmeden, sakatlanmalara yol açmadan diyelim.

0: Haberin merkezine basamada söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Şimdi geçtiğimiz Anneler Günü'nde bir araştırma yapmışlardı. Demişlerdi ki anneniz evde yokken evin dağılma süresi 2 gün sürüyor. Bana sorarsanız çocukların miktarı, evin içindeki konumları vesaire değişiklik gösterebilir. 2 güne kalmaz, 2 saate kadar da dağılabilir. Tek çocuklu, iki çocuklu ya da daha çok çocuklu ailelerde evin dağılma zamanı 2 günden daha kısa sürebilir. Fakat yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda ev düzeninin 2 günde çöktüğünü ortaya çıkartmış. Öyle mi gerçekten? Bence şöyle biraz gözlemleyelim annelerimizi. Onlar yokken de evin düzenini koruyalım. En azından bütün yükü annelerin sırtından almış oluruz.

Yaz resmen geldiyse yaza hazır mıyız? Hazır olmasak bile artık yaz geldi, tadını çıkartacağız mecbur. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Sezen Aksu aşk dansıyla bizi bu yaza hazırladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında biz de Yeniden Başlarız albümünü dinleyicisiyle buluşturdu sevgili Sezen Aksu. Başka şarkıcılara verdiği şarkıların demolarını kendi sesinden demo 1 ve 2 albümleri olarak daha önce dinlemiştik zaten. Bu albümün farkı tüm şarkıların düzenlemelerinin yeniden yapılmış olması. 9 şarkının yer aldığı albümdeki düzenlemelerde imzasını gördüğümüz isimler Ozan Bayraş'a, Mustafa Ceceli, Aytu Yargıç, Mithat Can Özer. Albümün açılışını daha önce Erkan Güler Yüz'ün 2014'te çıkarttığı Beni Yollara Yazmışlar albümündeki Aşk Dansı ile yaptı. İşte biz de o şarkıyı dinledik. Yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış Aşk Dansı'nın. Bu yaza bizi hazırlayacak 2026 Sezen Aksu şarkısı diyebiliriz. Bu arada albümün ikinci şarkısı da Müstehak. Yine Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Albümde birbirinden güzel şarkılar var. Aşk Dansı ile dinlemişken Sezen Aksu'yu biz de yeniden başlarız diye hatırlatmak istedim.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Oturarak çalışanlar için çok daha mutlu edici bir haberim yok, ya da oturmayı sevenler için ya da hareket etmeyi sevmeyenler için çok daha iç açıcı bir haber değil. Yeni araştırmalar der ki uzun süre oturuyorsanız eğer, düzenli egzersiz yapan kişilerde bir gibi görülen Alzheimer hastalığının uzun süre oturanlarda çok daha hızlı şekilde ortaya çıktığını söylüyorlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi gibi durumların hareketsizlikle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmışlar. 7 yıllık bir araştırma sonucunda uzun süre oturarak vakit geçirenlerin beyin küçülmesinin daha hızlı olduğunu, hatta Alzheimer hastalığına daha yakın olduklarını gözlemlemişler. Bu yüzden hareket etmekte fayda var. Fakat oturuyorken de hareket edebilirsiniz. Unutmayın, bilişsel gerilemeye neden olmayacak hareketler yapabilirsiniz. Kitap okumak, bir şeyler oynamak, bilişsel olarak zorlayıcı, zihni zorlayıcı aktivitelerde bulunmak da iyi gelebilir, ama siz yine de bol bol yürüyüş yapın.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Nehri'nde Kılıçkaya ve Çamlıgöze barajları arasında iki renkli su görüntüsü oluştu, Amazon'daki suların buluşmasını andırdı. Tokat'ta judocular Ebrar Keskiner ve Ömer Asaf Usta, 5-7 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Antalya'da ünlü plajlarda sigara yasağı başladı, dumansız alanlar genişliyor. Çevre kirliliği ve turizm etkileniyor. Yasaklar açık alanlarda artıyor, ihlallerde para cezaları yükseliyor, özel sigara alanları oluşturuluyor. Trabzon'un Of ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift yapmak dahil 5 farklı ihlal nedeniyle toplam 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün men edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin konutun 64 ilde satışa çıkacağını, taksitlerin 18 bin liradan başlayacağını ve kiralık konut teslimlerinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki gelişmelerin siyasi kültüre zarar verdiğini, Özgür Özel'in Yargıtay kararını beklemeden krizi derinleştirdiğini ve olayların sokağa taşınıp kanunsuzluğa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Ferah Kebap Restoranı, odun ateşinde pişirdiği kebapları sunarken finansal zorluk yaşadı ve konkordato talebinde bulundu. Mahkeme konkordato süresini 5 aydan 1 yıla uzattı. Duruşma 2027'de yapılacak.
1: Spor.
2: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'den savunma istedi. Galatasaray yeni sezon öncesi milli futbolcu Deniz Gül için Porto ile 20 milyon euro bonservis bedeliyle görüşmeler başlattı. Genç santrfor transferi sıcak bakıyor. Beşiktaş kanat hattını güçlendirmek için Cengiz Ünder, Jota Silva ve Elbilal Toure ile yolları ayırdı. Leandro Trossard transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6.678 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
4: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
4: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
4: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Havalar ısınmaya başladı. Dolayısıyla daha çok su tüketmemiz gereken zamanlar da başladı. Özellikle bu yaz çok sıcak geçecekmiş. Yanınızdan su şişenizi hatta termosunuzu eksik etmeyin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Cildi hem içeriden hem dışarıdan nemlendirmek gerekiyor çünkü. Peki cilt nemlendiricileri hakkında aklınızda bir soru işareti varsa eğer, yazında kışında kullanmak gerekiyor. Cildi nemlendirmek gerekiyor. Zira gerçekten dışarıdan da içeriden de cildin genç kalabilmesi için nemlenmeye ihtiyacı var. Daha genç ve daha güzel, daha sağlıklı bir görünüm için cildinizi nemli tutmanız gerekiyor ama siz her gün nemlendirici kullanırsanız cildim tembelleşir diye endişe ediyorsanız doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi cilt nemlenmeye alışmıyor, kendi başına nasıl nemli kalacağını unutmuyor. Cilt nemlendiriciye bağımlı hale gelir mi diye endişe etmeyin. Her gün yıkıyorsanız sadece nemlendirmeniz yeterli cildinizi unutmayın. Aynı zamanda vücudun farklı bölgeleri için farklı nemlendiricilere de ihtiyacınız olduğunu unutmayın hanımlar, beyler. Aklınızda soru işareti varsa o soru işaretlerini gidermek için küçük araştırmalar yapmayı da ihmal etmeyin.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Hiç dikkat ettiniz mi? Dünyanın öbür ucundaki bir insana saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesaj gönderiyorsunuz, görüntülü arayabiliyorsunuz. Hatta aynı anda farklı kıtalarda yaşayan insanlarla ortak projeler bile üretebiliyoruz. Teknoloji hiç olmadığı kadar gelişti gerçekten. Hiç olmadığı kadar kolay ama tüm bunlara rağmen insanların en çok kurduğu cümlelerden biri hala kendimi çok yalnız hissediyorum. İşte tam da bu noktada durup düşünmek gerekiyor diyorlar. Nasıl oluyor da bu kadar hızlı iletişim içinde bu kadar yalnız kalabiliyoruz? Aslında karşınızdaki insanla gerçek temas kuramadığınız için oluyor bunlar. Bir insanın gözünün içine bakarak konuşamıyorsunuz. Sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinlemiyorsunuz. Birinin yanındayken hiçbir şey söylemeden oturamıyorsunuz bile. Yani gerçek hayata es geçiyoruz. Dijital dünya evet insanları birbirine çok daha hızlı yaklaştırıyor. Evet iletişim çok kolay fakat hisler, duygular artık eskisi kadar kolay anlaşılamıyor. Bunun için gerçek hayatta gerçek iletişime ihtiyacımız var. Unutmayın sosyal medyadan, dijital dünyadan, anlık mesajlaşma uygulamalarından yazıştığınız, görüştüğünüz insanlarla gerçekten görüşüyormuş gibi hissedemiyorsunuz. Bu yüzden sevdiklerinizle bir araya gelmeyi ihmal etmeyin.

Biz çocukken israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendik büyüklerimizden. Ama biz çocuklara, şimdiki gençlere anlatamıyoruz galiba. Hangi restorana gitsem, hangi kafeye gitsem, yarım bırakılan içecekler, yarım bırakılan yiyecekler, çöpe atılanlar, israf olanlar ne yazık ki içimi parçalıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu da hane halkı tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını araştırmış. Araştırmaya göre taze meyve sebze en çok israf edilen yiyeceklerden, yani meyveler çürüyor, salatalar tamamen bitirilmiyor, ne yazık ki çöpe gidiyor. Yapmayın, israf etmeyin, yiyeceğiniz kadar, tüketeceğiniz kadar alın ki çocukken bize öğretilenlerin doğruluğunu biz de çocuklara anlatabilelim.

0: Uyan şimdi. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
5: Reklam.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Güzel bir perşembe gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün, anın, tabii ki hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, hayatın ritmiyle ben Rayna mikrofon başında oluyorum. Yarın da yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde düzenlenen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatı başladı. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor. Tatbikat yaklaşık 500 askeri personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katılmak üzere gitti. Selanik, Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik'le görüşme gerçekleştirdiği ifadelerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını açıkladı. Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik etme suçundan yargılandığı davada 2'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya'da Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında Kaş ilçesindeki Kaputaş plajında dumansız sahil uygulaması hayata geçirildi. Uygulama kapsamında plajda sigara kullanımının azaltılması amacıyla sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel alan oluşturuldu. Sigara kullanan tatilciler belirlenen bu alanı kullanırken plaj bölümü dumansız alan olarak hizmet verecek.
2: Spor.
1: Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol, İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe ve KOTÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi
1: tarzıyla. Yakışır bana Bellona. Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
3: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Mamer Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
2: 5 numara.
5: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
4: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
6: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
4: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.

0: O iki numarada.
1: İki numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: Bir numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin
1: saat 16.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, sıcaklık en yüksek 25 derece olacak. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 19 Mayıs Üniversitesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Buğrahan Arar başarılarıyla adını kütüğe yazdırdı. Arar eğitim hayatında sürekli üstün başarı gösterdi. Tokatlı oyuncu Engin Günaydın başrolünde İki Aile Arasında filminin ikincisi 4 Aralık 2026'da vizyona giriyor, ana kadro ve yeni isimlerle heyecan yaratıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Trabzon'un Of ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücü, alkollü araç kullanmak, drift yapmak ve polisin dur ihtarına uymamak dahil 5 farklı ihlal nedeniyle 1 milyon 200 bin TL ceza aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2006'dan beri kayıp olan Gülcan Yazıcı dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. DNA eşleşmesiyle cesedin Yazıcı'ya ait olduğu tespit edildi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin konutun 64 ilde satışa çıkacağını, taksitlerin 18 bin liradan başlayacağını ve kiralık konut teslimlerinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel cephesiyle görüşmek için diyalog heyeti kuracaklarını açıkladı. Heyet oluşunca temyiz başvurusunun geri çekilmesi ve kurultay önerileri değerlendirilecek. MYK toplantısı Cuma günü yapılacak. Ferah Kebap, odun ateşinde pişirdiği kebapları sunarken finansal zorluk yaşadı. Mahkeme, geçici konkordato süresini bir yıl uzatarak işletmeye kesin mühlet verdi. Duruşma 12 Ocak 2027 tarihinde yapılacak.
2: Spor.
3: New Orleans Pelicans, Jaylen Brown için takas hazırlığında. Yönetim, kadro yapısını değiştirerek genç çekirdek ve süper yıldız arasında karar verecek. NBA Başkanı Adam Silver, 65 maç kuralında değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor, kuralın oyuncuların daha fazla forma giymesini teşvik ettiğini ve işe yaradığını düşünüyor. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktör arayışında önceliği yabancı çalıştırıcı Vincenzo Italiano'ya verirken, yerli aday İlhan Palut da gündemde.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6700 lira 11 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.
2: Ol yanına sor, ben bilmem bir sen mi kaldın?

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'ya hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi.
2: Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki

0: Barcelona. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77
2: Reklam.

0: Haberin merkezine koşulmada söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
5: Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi. 212 56 56
2: 0543 746 37 54.
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Polat çiftinin koruması Can Polat, katil zanlısı Serhat A. tarafından öldürüldü. Zanlı, hedefinin Engin Polat olduğunu iddia etti. Polat ailesi cenazede sinir krizi geçirdi. Olayda örgüt bağlantısı gündemde. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel dönemindeki tüm partiden ihraç kararlarını iptal etti. Mahir Polat başkan seçildi. İptal edilen kararlar Yargıtay'a bildirilecek ve eski üyeler yeniden partiye dönecek. Ankara 7-8 Temmuz NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Kırmızı alan ilan edilip giriş çıkışlar yasaklanacak. F-16 ve hava savunma sistemleri aktif olacak. Pist büyütüldü. Emine Erdoğan liderliğinde başlayan Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz gerçekleşiyor. Çocuklar ve gençler için interaktif oyunlar, ailelere sürdürülebilir yaşam deneyimi sunuluyor. Festivalde konserler ve atölyeler düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü pankartı açılması nedeniyle görevli jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı. İmamoğlu salonda izleyicilere sevgi mesajı verdi. Spor. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulüp emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi. Ahmet Kaplan, kuad tekerlekli sandalye tenisinde Fransa Açık'ta dünya 5 numarası Sam Schroeder'i yenerek ilk Grand Slam finaline yükseldi. Finalde Nils Wink ile karşılaşacak. Uluslararası Fetih Kupası'nda Ok Meydanı tesislerinde sıralama atışları yapıldı. 51 ülkeden 800 sporcu katıldı. Organizasyon hem sportif hem kültürel bir etkinlik olarak gerçekleşti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6694 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. 19 Mayıs Üniversitesi mezuniyet töreninde fakülte birincisi Buğrahan Arar başarılarıyla adını kütüğe yazdırdı. Arar eğitim hayatında sürekli üstün başarı gösterdi. Tokatlı oyuncu Engin Günaydın başrolünde İki Aile Arasında filminin ikincisi 4 Aralık 2026'da vizyona giriyor, ana kadro ve yeni isimlerle heyecan yaratıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, sıcaklık en yüksek 25 derece olacak. Yozgat'ta yarın hafif yağmurlu gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alan, protokol güzergahları ve delegasyonların konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlar için vatandaşlara iade edilen teşvik bedelinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla 1 lira olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'ya hizmete aldığını ve uydu ihracatçısı ülkeler kategorisine girdiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şimdi 7A için kollarımızı sıvadık dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesine öngören savaş yetkileri tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini anlamsız bir oylama olarak değerlendirdi.
2: Spor. Trabzonspor'da yeni sezon planlaması kapsamında İstanbul'da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, As Başkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin Kaya, Takım Menajeri Emre Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katıldığı toplantıda hem geride kalan sezon hem de yeni döneme ilişkin yol haritası ele alındı. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche'ye orta sahanın gerisinden attığı gol İspanya La Liga'da sezonun en iyi golü seçildi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisinin ikinci maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 3. maçı 5 Haziran Cuma günü saat 20'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya etabındaki ilk karşılaşmada Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya ekibindeki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6574 lira 97 kuruş, Amerikan doları 45 lira 97 kuruş, euro 53 lira 50 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar 39 sent, bir bitcoin 64.431 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.965 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
2: yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
4: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyo parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze, sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için bugün de sanat müziği eserlerimizi sizlerle bir araya getireceğiz. O halde Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sizler biliyorsunuz ki program içerisinde sanat müziğimizi belli başlı isimlerden paylaşıyoruz ama onun haricinde potpourri eserleri de çok seviyoruz. Birbiri ardına gelmiş şarkılar bizleri çok daha mutlu ediyor. Hep birazdan söylüyoruz bu güzel şarkıları. Hadi bakalım yine hep birazdan söyleyeceğimiz güzel bir potpourri çalışma geliyor. Bu potpourri çalışmayı Safiye Soyman seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında en güzel sanat müziği eserlerimizi sizlerle bir araya getirme gayretindeyiz ve bu gayret içerisinde programa devam ediyoruz. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şarkılarda aşkı anlatmak çok daha başkadır. Genellikle aşkı direkt anlatırız ama bu şarkıda aşk bu değil, yapma güzel diyecek sevgili Metin Şentürk. Metin Şentürk'ün anlatımıyla bir de aşkı böyle dinleyelim dilerseniz.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm

0: Mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Geçmişten bugüne sanat müziğimiz içerisinde çok değerli isimler vardı biliyorsunuz ki. Bu değerli isimleri şu an saymaya kalksak bitiremeyiz. Zaten programlar içerisinde bu değerli isimleri sizlerle bir araya getiriyoruz ama televizyonlarda ve radyolarda artık bu isimleri çok fazla göremiyoruz. Bu da bizi ve sanat müziği dinleyicisini gerçekten çok fazla yaralıyor. Metin Milli dediğim zaman hepiniz mutlaka Metin Milli'yi tanıyacaksınız. Özellikle

1980'li yılların sonunda çok fazla sükse yapmış bir isimdi. Ve Metin Milli'nin sesini bilmeyenler için yeniden bir hatırlayalım. Metin Milli bizlere "Şansım açıldı" desin.

Efendim, günün her saatinde radyomuz yanı başınızda olmaya devam ediyor ve sizler bizleri pek çok ortamdan dinliyorsunuz. Pek çok ortama sesimiz gidiyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve esenliklerimizi iletelim ve birbirinden güzel şarkıları o ortamlara armağan edelim. Şu dakikalarda yine sizlere armağan edeceğim çok güzel bir isim var ve çok güzel bir şarkı var. Sevgili Melahat Gülses'le devam etsin program. Alev mi bu? Söyle. Nedir bu yakan diyecek sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın, hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji reklam servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Türkiye'nin en iyisi 99 Sinerji FM. Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

geçmişe kulak ver. Sinerji Gece.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.